Sabe lo gili malelami, Kova e lo gili malelami, Ena lo gili malelami, Ida pedu gili malelami, Mana derezo gili malelami,